0: kaç kurtar kendini benden.
1: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az aşk. Menge kare. Nimi ki yığılı olsan? Yığılı bulduğun mu?
2: Yok. Hazırda mı olayım?
4: Uzun menge kare. Nimi ki yığılı olsun az aşk?
2: Uff. Kunni issiqligi uchun.
4: Oyla, shunga ham yig'laydimi odam? O'zicha pashadan fil asidan bo'lib qolsan.
2: Ko'p savol bermasiz-chi, ha?
4: Bo'pti, bermasam bermaman. Menga qarozosh, kecha ani sinfdoshingni ko'rib qoluvdim.
2: Nima bo'pti shunga?
4: Haligi san doimo bir narsa to'g'risida orzu qilar ekansan. O'shani so'radi mendan. O'zi san nimani orzu qilarding?
2: Yoshligimda-chi, meni butun dunyo tanishini istardim.
4: Nima? Butun dunyo tanishini istardim? Menga qara, o'z butun mahalla tanayotgani kammi sani?
2: A?
4: Ha.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, kecha olib kelgan olmaysiz rasam shirin ekan, ha?
4: Gapirma ozosh. Bilasanmi, kecha shu darajada shirinligidan hali sotuv olmasdan turib bittasini olib yeb qo'yibman.
2: Yo'g'i.
4: Kechirasiz, opaqajon. Bilmay qolib yeb qo'yibman olmaysiz. Desam, nima deydi degan?
2: Nima?
4: Endi siz ham buyog'iga rozi bo'lasiz bolam. Mana 2 kiloni o'rniga 1.5 kilomi 1 kilo tortibardim ish qilib. Desa bo'ladimi?
2: He, toba, insof ham bor ekan-da.
4: Insof qo'y ozosh. Endi buyog'ini eshit. Toshkentdan Urganchga uchadigan samolyotni biletini ish pultiradi.
2: 15 ming so'm.
4: Bo'lmasam mani ukam. Nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
2: Vostaka jon. Chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hangama ustaları. Her ses o baksın usta. Mali çalıveriyle. Şimdi bir tane arsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraş uyan. Bana Petrasyan kasetada kurşuyla parda oçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikrasya bugün karsaya. Şurada gelişe oluyordu. Bırakız. Başını karsan. Böyle sana kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksa bırakız. Adım koysam karsaya alıştı. Mali mi? İlhamım. Hama ilanı. Kırk yıl etken gibi bilen tebrikliyim misin? Hiç kaçan yüzüyle den kulgu tabasın, aramasın.

0: hengame ustalere.
1: Kep kaliler mene Taşken döpüler var, Surxondaryo döpüler var, Qashqadaryo döpüler var, kep kaliler mene acayip döpülerimiz var.
2: Ana kızım ke ke, bitte diyenli dopu ap gitti, bu dopu yaman çizgir kaptı.
1: Assalamu aleyküm Atakan.
2: Ve aleyküm esselam, ve aleyküm esselam.
1: Atakan, kaysi dopudan beri?
2: En yana o nime, ana o kokan dopu mide, oşanın o abiyaka.
1: Kalamperliyse bar,
2: kalamperliyse. Al oşanı, ay.
1: Bana Atakan, kiyip görün kanı.
2: Kanı.
1: Oh, ana Atakan. Yerashdi.
2: Voh.
1: Yerashdi.
2: Endi bu nechpul bo'ladi, bolam?
1: Otaxon endi ot bilan tiya bo'larmidi? Begonalarga

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Ne zor bilesem mi? Keçe ülkem ülke doğat zorlayıp yığılıp kırdı.
1: Vay, tinçliyim mi? Nime bo'pti?
0: Mahalladagi botir bilan urushibdi.
1: Nime, yomon urupti mi?
0: Benem şunaqa deb o'ylab ukamdan so'rasam, yo, menga hech narsa qilmadi dedi.
1: Unda nimaga dod solib yig'labdi?
0: Shunchaki botir xafa bo'lmasin degan ekan-da.
1: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urushib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
0: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda rasa urushardingku, esingdami o'rta?
1: Zato, hozir bu ishimni tashlaganman.
0: Voy Nazo, qaragin, ukin bilan bitib olib urushyapti.
1: Ya, qani, voy, yur bizga ham urushamiz. 2

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Hey aylan hey. Sanat, sahnanın arkasındaki hayat undan da güzel. Talisafiyetli hatunları ana şu kino arkalı bütün dünyaya meşhur olup gitti. Talisafiyetli hatunları yaman gapçı aylan hey. Dört de gapçı hatun benim yokumdan faydalanıp bizi uyga bastırıp kırptı. Bizde hatunu çakırgan.
3: Hanife Bonu, Biyonkeli. Hammani hatunu, hatunu. Siz ötün mü?
2: Şüphayet ben kırıp geliyordum, hatun beni körüp kaldı.
3: Ha dedesi, Toshkent kitapsız mı? Hı? Siz Toshkent kitap kem bosengiz, ben hem Toshkent'e varmakçı. Sen ne bakırsan? Ben Toshkent'e varıp, yerini tekiğe kırmakçı. Ha niyetinge ötüsün seni. Ha Toshkent'e varıp ne bakırsan kıynelip, yerini tekiğe kıradigen bosengiz, talisepette tık boya kalay dedim. Öyleyin, siz düşünmeyin. Ben Toshkent'e varıp, yerini tekiğe kırıp, kataysa kırmakçı. Karan, metronu kelle çokmaydı. Kataysanı düşünmedi çelpek. Eşikler yapıladı degen gapni eşitsem, ölsem armağanım yok mani. Hatır, çart da kolinden uçta biskereye tartıp, ana darvazalar bekildi. Keyingi istense vuzingden köpeği desem bu muydu mi? Yok bu muydu dedi. Bu muydu bu se? Ana bu uçbaşıngan bu muydu, bor zakonlu kiyin. Ne mamne ki ay dadası?
2: Ben kayırdan bilay. Çülkü tort. Ayakdayı kalışını yeçip peşe patinke matinke ki. Toshkent'e borapmış. Kışlakı deyip üstümüzden külmesin yana. Hay dadası dedi karan. Ayol kişi ihtiyat korbu olarken. Toshkent'e kitapmış. Her ihtimalge kışı deyip. Lazımam kogan. Üstten çülkün tortup de. Ana kızı lüp lüp güller bana bir ayak buldu.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Canım, yaş geldiniz mi?
5: Rahmet. İyi. Çocuğun ne maktış edin?
2: Ne maktıma? Sağal günü özgertirdim halos.
5: Yani koşunuz vardı ki, Nina hala var ki. Uşu zırt uşenge uşak kapsan. O ismi cazbo kapsan. Hayna hay, uşu kempirişe maslaka bergen bu zekerege. Gıybetleş yaş görseler o.
2: Yok, bostaki. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak edi. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarning nima deyilishini bilasizmi?
5: Haligi nima edan, yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak edi.
2: Blondinka bostaki, blondinka deyishadi. Meni masqaravozim.
5: A как же, спрашиваешь? Ey, menga qara, kiyimlaring ham boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
2: Qayoqdan bildingiz?
5: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
2: Voy qizim, vostakamdan. Juda ham o'tkir folbinsiz-de. To'g'ri, ovqat qilmadim.

0: Markaz Radyosu'da Kuldurgiç
1: Bir neçe müşüyler yığılıp sıçkın ağlamakçı barışıptı. Yarım saat ötüptü, bir saat ötüptü, hiç kaysı müşük bitti ham sıçkın tutuş olmaptı. Tasadıfan boy bastı gelişken olabilen müşük gelip haligi sıçkınlarını teşiğe karab dıp avaz çıkasıptı. Bir neçe sıçkınlar yugurup çıkışken egen har bir çıkan sıçkını mazza kılıp yiyişipti. Şunda haligi korunu toygan müşükler olabilen müşüke karab bunday mahoratni qayerdan o'rgandingiz? Chet tilini bilish kerak, birodarlar, chet tili.

0: geç.
1: Bir dugona ikkinchisiga nolyapti. Uff, juda tashvishda qoldim. Erim hech qachon ishdan bunchalik kech qolmas edi. Bironta xushdor orttirib olgandirdi. O'rto, nega yomon xayolga borasiz? Ehtimol mashina poshna bosib ketgandirdi.

0: هنگامه استادره
1: ای ایلنه سنت سحنانه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلیسفیتنی خاتنلره علاشی کینا آرکالی بطن دنیا گه مشهور باب گتده 15 ده تغده بیت ده وزو تغده شونه هیچ کمی اردن برگن یو قندن باشکه باشه قشتن بهارگه چکسک بیت ده بچتن یاردن وای ایلنه ایسلردن یامان سیر حاصل چکده بون جان بسیلره حاضر من شو یانه دم اوت که چکم کرکمنده بر بلانو باشتم کنمست وای وزم ایلنه قیننم کارت دو
2: قیننم که تارت دو وزم ایلنه ایسلردن وزم ایلنه بو یه نه ایلنه کبته بو
1: ایلنه کته ایلنه کته قیننم که تارت دو Kaynanam hem 29 degende bir toktap ki intihar şirketken eken de. 15 de bola bizde. 15 de bola. Oylap görün. Rastan. Ben aldabını mı kılamam ben? Ben şu keşkunun saat 3'te köyden geldim. Geç yakına. Karasam ha maçı kişayı pişayı bir tanesi maçını da taşıgan, bir tanesi bunu da taşıgan, bir tanesi mehehehe. Korkup yetese korup. Kun boyu kuddu bütün Uzbekistan'ın işini şeyler kıyarı kokar ama yutken. Rastan. Hey. Ben kayıl kalamam hazır ki ballar gel. Ana şunu dakika ötü yap ben. Çekin. Ana şunu dakika. Çekin. Ötü yatsam.
2: Beymelal korkmayın korkmayın dedi.
1: Korkanımdan ayakımı aldım. Muttaham. Okulama mı sen?
2: Desem yok dedi. Ağzına ha ha ha. Ayın da siz işanın da hürmet izi kıyvatı kudum dedi.
1: Hey. Hazır ki zamanlı ballar bile oynaşma.
2: O sen okulamayacak mısın? Sen yok okulamayın dedi. Ne kadar sen ben seni tınçtıkken okulamayın dedi.
1: Hey. Bizde hatun etti. Ana dedesi dedi. Metronu korup kaldı ailene. Çığır dedim hatun gözün açık gitmesin. Şundan metronu aldı ki kendi bir çarakını avaz çıkardı. Bismillahirrahmanirrahim. Rese sakın gene kendi deyip durup. Ey hatunlu konu da uçlap içeri girip getip bunda karasam. Ayağında iznesi yok. Şüphe et geçer hiç kim bilmedi de bizi Toşken'e gidip uylaştım. Ne kadar gördük. Ana o kanı mı desem?
2: İyi. Taşkarıda kaldı dedi.
1: Ne gün taşkarıda kaldı sen desem?
2: Ben bir katta kanlı bu yüge geldik mi diye uyuyayım ben dedim. Hangi ama? Ustaları.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: radyosu.
1: Hangama ustalara.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tirardi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demak, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, o'ruschada "Kto" deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, o'ruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tirardi. "Bonjour, metr." "Bonjour, metr." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda?" dedi. "Buxoro" dedim. "Как зовут?" dedi. Imiya desa точно bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavod bor?" deb so'rayapti dedi. Aytdim, "Unas, xilob zavod" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavod" desam, "Video tusida" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavod bor" dedim. "Video tusida" dedi artist dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi ruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan ruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sam yazdes" dedi. "Net, vigide, siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sam yazdes" dedi. "Net, vigide" desam u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutini ruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmiy" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligilar ko'rmagan ekan. "Nikateri spalchki, nikateri bispalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytvodida kishmis spalchki, kishmis samez, bispalchki samka, oba budi damka." Hala bu yerda damka.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Her bitti kışlağını, her bitti cayını, özünü en bütün, en aldı yiğitleri öyle de. En aldı yiğitlerin muylovlar koşardım. Ne halge etmek şimdi, ne? İşlemeydi onlar. Papırış çekip aradığı küçük kese arka tüpürü oturardı kişirirlerdi. Bu baller tuttası uşanakalardan üçtası aradı boyda oturup çekişeye oturgenekten bir tane senin tüm otağı. Bir toy içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok. Pul yok degenekan. Nima ga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'illar ertaga bozorda sotib yorsa 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'illikka tushibdi. Tarerere. Tarerere. Topdim. Yo, bu hokiz ekan. Tarerere. Oxirgi eshagini topib chalalari bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi ya. To'qimi qolibdi-yu. Yalang'och eshakni hech kim olmaydi. Bittasi jiz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turing debdi, men hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Tererere. Nima bo'pti mamarim bu? Toshponlar ko'tarib, og'ildagi molxonalardan bir harob qo'y deb kirib qopti. Rererere. Chiroqni yorug'ida haligi bolaning soyankasi katta bo'lib divo ketibdi. Voy kim bu? Kimsan? Inni bog'ida yursan bu? Sen haligi bolaga shustir emasmi? Dora bo'yiniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi dedi? Yo, tanimayapman. Nimaga nimaga deyapsan sen? Sen odamsan-ku sen. Dada, bir ilohdan odamidir. İçavurdum, içavurdum. Dadam qarqadi, enam qarqadi. İlohim şu içkin bo'lsa eşek yo'q qolgin dedi. Pupiti eşek yo'q qoldim. Siz meni bozorda sotib oldingiz. Mana bir yil halol xizmatingizni qildim jon dedi. Biror marta tepdimmi? Yo'q. Biror marta tishladimmi? Yo'q. Biror marta biror eşeklarni bilan ketib qoldimmi? Yo'q. Ko'rdingiz bu halol xizmat qildim. Mana yana odamga aylandim. Endi menga javob bering. Men ichmayman, og'zimga qumush aql, menga javob bering. Ko'rdingmi o'g'lim, ichkilikning oqibatini qarg'ish yomon. Endi ketasanmi? Obbo, zabi yaxshi eshak deding-da. Endi sanaqa eshakni qayerdan topaman u? A bo'pti. Bo'pti javob jonda deb bitta iltimos bor. Ha, eslalikka to'qimni berib yuboring. Ha, ol to'qimni olib. Rahmat dada, uzangini dangillatib chiqib ketibdi. Endi otaxonlar eshakka o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda birorta yaxshi eshak olaman deb bozorda aylanib yursa, uchta yigit eshak sotayotganimiz. Kim qolay eshak? Zo'r eshak, eshakmisan, eshak, eshakda ishlaydigan eshak. Dadam kelib, eshakni bundoq qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlari ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan dedirmishlar.
0: Hangoma ustalari.

0: geç.
1: Bir şair ikincisinden sorabdi. Hoş dostum, hazır nima bilan mashg'ulsiz? Hazır uzunmu hayatımdan hatıralı yazvam bende. Hatıralı yazvasmı? Demek hali mandan 5000 qarz olgan joyizga yetib kelmadingizmi?

0: turdum. Agar sevgim rad etsen kaylarga koçay turdum. Ha onapa. Gözümü açıp karasam turdu hanapam yok. Apam kanılar desem yerleri çakırıp poludu dikke tutturup gittiler.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: bulmak yok atmaktır. Yok atmak tapmak. Sen sulu, min yeşnep, tuluşum kebap. Sensiz topkenimden kubrak yok attım. Sen beni yüpettin, seni yığlattım. Sen beni yarattın, seni tügettim. Uyalmay ona deyip kelişimge bak.
1: Balamni asragin Allah'ım diye tünleri tünmesten kılar dualar. Üyüngizde vardır cennet kelet. Ne kadar bak.

0: bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi?
1: Yo'q,
0: xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Halkımız kulgu sever halk, acayip halk. Daim selamet buluyduk. Bana Margulan'da ben ustazım. Mama Sıdık Şeriyayip var yakında işim düşüp şükşünü hanedanlarıya bağırdım çakır yapman.
3: Mama Sıdık Ake.
2: Hoy Mama Sıdık Ake. Bırmında oğulçaları bu arada şiringine çıkıp aldı. Balanı tılışırın indi. Balalar bizi kilecekimiz değiliz.
3: Ha toga kelin.
2: Ha keldim.
3: Dedin kanı.
2: Dedem köçeye çıkıp onlar. Az yine türüp kilerler. Kiri oturup durur indi onlar. Sen maytepke bari yapsan mı? Bahçeye bari yapsan mı? Dizem. Toga
3: ben bahçeye bari yapmam.
2: Bahçede ne malen örgün yapsan?
3: Bahçede okuş örgün yapız.
2: Yine ne malen örgün yapsan?
3: Resim salış örgün yapız.
2: Yine ne malen örgün yapsan?
3: Ha sana şu örgün yapız.
2: Sana açtığın bilesen mi? Ha bilemem. Hani bir sana birginçi,
3: sızdıkacağım oğulları sana gittim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Valet, dama, karol, tuz.
3: Ya? Bu kanaka sana söyledik ki? Bu kız ona açtık hatta örgendin.
2: On geçe üyden örgendin ben, ondan ağını bahçede örgendin. Meneke dedi kanay.
3: Şimdi o bana bence savaş verip gitti. Taha, dedes var mılar?
2: Ha varlar, rahmet.
3: Sen deden yokuşuyen deden varlar. Dedesin nimeleri var?
2: Ha benim dedemin bir kaptı, ulaka çapadığın atları var.
3: Yine nimeleri var?
2: Ha yine Japonya'dan çıkan video magnetofonları var.
3: Yine nimeleri var?
2: Jiguli maşineleri var desem,
3: he taha. Dedes işte bas yok ha. Rast işte bas yok ha dedesi.
2: Ha nime geçsem? Benim dedemin tötte hatını var dedi karen. Bana, selamat olaylar, rahmet bana. Bir ormonga yakın joyda bir aholi yashaydigan joy bor ekan. Bu yerda to'r og'ani to'planib qolsa, qitta-qitta qilib ormonga ov qilgani kirib ketishar ekan. To'rtta sig'ilib mamdan olib ozgina oshib qolgandan keyin miltiqlarni olib bir o'q chiqmaymizmi ormonga kirib degan ekan, yuringlar deb to'r o'sib ketibdi. Ormonga kirib ketgan kechgacha yurishdi, hech nima otisholmabdi, yeguliga ham ovolishmagan. Qordilari och qolib qolgan. Qarasa uzoqda bir qorolxona turganmish. Kirayli ichi biror narsa bo'lsa yeb olamiz, qorinlar ochib ketdi deb haligi joyga kirishibdi. Kirsa hech nima yo'q, qozon bilan o'choq turibdi. Bittasiniki ashini oshib qolgan ekan, o'rtoqlarga aytibdi. Og'aynlar, sizlar o'tirib turinglar. Mana ishtima yegulga ham olmabmiz ovga ishonib. Sizlar mana bu qozonga o't yoqib turinglar. Men darrov olib biror narsa otib kelaman, qo'ri yeb olamiz deb chiqib ketibdi. Bir 100 metrcha yurgandan keyin daraxtlarni olashib tillab qopdi. Og'aynlar endi hatto o'choqqa o't yoqib qolishgan. Miltiq o'g'lab hali tomonga qarab birato quyon bo'lsa otaman desa, quyon emasda katta yo'lbas kallasini chiqarib irqib turganmishda. Qarasa qorovulxona. Zora yetib olsam deb miltiqni tashabdi-yu, qorovulxonaga qarab 7-chi skorda chop boribdi. Yo'lbasni ham qonni och ekan, 8-chi skorda quvib ketibdi yo'lbas. Hali qochayotganda xayolda tezroq qorovulxonaga kirib ketib olish, yo'lbas qayerda ushlab yeb qo'yarsam deb yo'lbas ham juda katta tezlikda kelyapti. Odamni baxti chopmagandan keyin bari bir ekanda. Rosa qorovulxonani eshigining tagiga kelganda haligi bechora qoqinib yiqilib tushibdi. Yo'lbas juda tezlikda kelayotgan ekan, o'zini to'xtatolmay haligini ustidan o'tib qorovulxonaga qarab kirib ketibdi hali bolalarni oldiga. Buni ham kallashlab qopib turib, eshigini tashqarisidan bekitib, derazadan borib, o'rtoqlar ashini qo'rib turinglar, yana bitta olib kelaman dermish qaray.
1: Hangoma ustalari.

0: want to do it again.
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hangame ustalere.
3: İne bir hakiki koşuk.
4: Hakiki koşuk?
3: Koş. Ya, ben o zaman koşuk eytem ha. Ben ki Rusça da.
4: Ben tercüme kılamam.
3: Kolejden geladı mı?
4: Oyağımdan hem geladı.
3: Ya bir tercüme kıyam mısınız?
4: Ha, her gün tercüme kılama.
3: Ha.
4: 10 minut aldın, Rodina Mat diken şiirini tercüme kıldım.
3: Ha.
4: Vatan ona bop çıktı.
3: Ortalar hazır Rodina Mat diye iştelik babası. Ondan ki koşuk eytemiz kan.
4: Пожалуйста.
3: Aha, kan.
5: Rodina Mat, vatan ona.
4: O'zi shu sarlohasini qilganmi?
3: Bo'lmasa men bir to'r qator muzikasiz aytay. Bu tarjima qilsin. Tarjima sizlarga ma'qul bo'lsa, undan keyin muzika qo'shamiz.
4: Tushunarli bo'ldi, bu kelishdi.
3: Na gare garmon igrayet, va dvore petukh poyot. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан.
4: Болды?
3: Кан.
6: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
3: Ва.
6: Холэн иштанын йоқаткан, патчан бекткан бермайды.
3: Назарымды сілеге мақул. Калым музыка. Сал тоғылы варас.
4: Хоп.
3: Кетті.

0: Radyo Süde.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Oh benim balıkçam, oh benim balıkçam, oh benim şükçam.
2: Vostaki,
0: sizin ne oldu?
5: Balıkçam, keleyin, keleyin. İzleme bir bozardı gibi olgan vakiye. Uşu isim bir şükretti. Uşu an İslam oturdum.
2: Albatta. Assalamu alaikum.
5: Kalesi yakışı kız.
2: Rahmat, keçirasız, sizde İtalyanca materyaller var mı?
5: Bizde, ana rağım mende, hamma turdagi matolar bor. Xohlasiz, o'zim kashib qilgan. Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
2: Voy, bitta ko'rsam bo'ladi.

0: Markez Radyosu'da.
1: Küldürgiç. Ona kızıge nasihat kıptı. Menimcha kızım sen oylami erge teymakçı boğazsan de. Sa kızı. Oye uziz hali bu haqda oylashga yoshlik qilasan-du disku.

Fırlar çıktı. Aa bir tamızlar. Uzlarınca yaraşadigan kılık kılsalarınca. Koyvanların bel bağını. Mene. Döpüme mi otulup gitti. Nime bala meni uğrayıp seller mi? Ebi ya ebi. Taşkarıda turgan malla saç ayollardan biri. İmanı yok atken karatırlak. Hali bizni haqorat qilgan bo'lding mi? Ichkarida qo'shnim joyini band etgan. Ko'rmayapsanmi? Mana senga. Mana, mana. Deya uning beliga nog'ora chalganda ketma-ket mushlay ketdi. Bel bog'idan mahkam ushlagan birinchi ayol esa hanuz uni tashqariga tortqilardi. Xullas, ko'pchilikka bas kela olmagan otaxon marshrutkaga chiqa olmay qoldi. U ustiboshini tuzatar ekan, "Inshof qolmabdi o'zi", dedi menga o'g'irilib. Gap mavridi kelgach, men ham unga, "O'ktan bo'ling, o'ktan bo'ling ota", dedim. U menga jahl qilishini ham, jilmayishini ham bilolmay qarab qoldi.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Güzel hatıralarını yodga soluvchi dil nazır qo'shiqlar.